Bir gün gideceğim buradan, kimse bana kızmasın. Ben memnunum bu hallerden, kimse gönül kalmasın.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

Günün şarkısı. Sinerji günün şarkısı. (Gülüyor)

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
0: Reklam.
3: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum müzik. Sinerji FM.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.
1: Reklam. Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 17 Temmuz Cuma gününde, haftanın son iş gününde radyonuzda mikrofon başındayız. Birinci sayfa programına başlıyoruz. Şimdi efendim, kamu yararını ve ülkede yaşanan olayları bazen program başında yorumlama imkanı buluyoruz, sizlere aktarıyoruz. Yeni bir konu var gündemde ve bu konu aslında Sıfır Atık Hareketi projesiyle başladı. Daha önce tüm dünyada var olan bir sistem, mevcut PET ya da cam şişelerin makinelere atılarak geri dönüştürülmesi ve o cam ve PET'leri getiren kişiye de belli oranda iade olarak, para iadesi olarak verilmesi, sistem bu şekilde işliyor tüm dünyada. 2025 yılında pilot bölge olarak Sakarya seçilmişti. Sıfır Atık Hareketi projesi kapsamında ve doğa denilen makinelerle geri dönüşüm adı altında faaliyet başlamıştı. Daha geniş çaplı olarak da 1 Temmuz itibariyle ülke genelinde 81 ilde resmi olarak tam kapsamlı devreye alındı. Alındı ama sıkıntılar ilk günden itibaren patlak verdi. Makinelerin çoğu çalışmıyordu, arızalıydı. Tamir edildi, yapıldı, başka eleştiriler vardı proje hakkında. Ona biraz sonra geleceğiz ama ancak konu daha vahim, vatandaş adına vahim bir durumu analiz ettik. Aslında ülke olarak dolandırılmayı seven bir milletiz. Maalesef çok sık haberleri aktarıyoruz bu konuyla ilgili. Kolay para kazanmanın peşine düşenler sonra dolandırılınca ya da korkusundan dolandırıcıların ağına düşünce ya da gerçek maliyetinin çok altında bir ürünü alma çabası bizi dolandırılmaya itiyor ve bu da bize ciddi bir külfet getiriyor. Ava giden avlanır misali diyebiliriz. Hal böyle olunca biz niye üç kağıt işlerine girmeyelim düşüncesiyle bazı uyanıklar bu doğa makinalarına dadanmış durumdalar. Ortaya öyle bir güvenlik ve haksız kazanç işi çıkmış ki yetkilileri önlem alma noktasına kadar getirmiş. Makinelerdeki günlük limit var. Aşmak adına başkaca şahısların ya da aile bireylerinin sisteme girişi sağlanıyor bu uyanıklar tarafından. Ve bu limit ortadan kaldırılıyor. Ayrıca makinelerin tarayıcılarını kandırmaya yarayan özel ambalaj logoları geri dönüşümü mümkün olmayan ürünlerle ürünlere yapıştırılıp haksız işlem uygulanıyor. Diyorum ya, maşallah ülke olarak çok zekiyiz ve bu durumlarda da her türlü girişimcilik ruhunu kullanıyoruz. Şimdi gelelim projenin eleştiri kısmına. Şimdi bu depozito olayını fırsat bilen bazı firmalar fiyatlarını arttırma kararı aldı. Doğal olarak özellikle su fiyatlarında bir artış yaşandı. Bunu da sosyal medyada bir vatandaş kanıtlarıyla ispat etmişti. Ayrıca maliyet döngüsü ve vatandaşın aslında cebine girecek paranın 3 katı maliyeti vatandaşın cebinden çıkıyor açıklaması yapan enerji ve iklim uzmanı Önder Algedik çarpıcı bir hesaplamayla vatandaşı uyardı. Önder Algedik'in açıklamaları matematiksel ve ekonomik işleyiş bakımından aslında büyük oranda doğru. Sistem piyasada dolaylı zamlara ve tüketicinin cebinden ekstra para çıkmasına yol açıyor. Ancak devlet kanadı bu durumu bir soygun olarak değil, çevre kirliliğini önlemek ve ithalatı azaltmak için ödenmesi gereken zorunlu bir altyapı ve dönüşüm bedeli olarak tanımlıyor.

0: Efendim az önce aktardık programımızın başında, depozitolu olan ambalajlar olarak adlandırılıyor. Doğa Projesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen ulusal bir geri dönüşüm ve depozito iade modeli olarak tanımlanıyor. Temel amacı plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarının çöpe gitmesini önleyerek ekonomiye ve çevreye kazandırılması olarak öne çıkıyor. Sistemin işleyişi doğa logosu içeren şişe ve petlerin makinelere atılarak karşılığında mobil uygulama kapsamında ambalaj başına 1 TL teşvik bedelinin dijital cüzdanlara aktarılması olarak öne çıkıyor değerli dinleyenler. Konuyla ilgili az önce aktardık. Bu makineleri kendi çıkarları, kendi menfaatlerine göre kullananlar var. Bununla ilgili de yetkililer önlem almış. Türkiye genelinde 1 Temmuz'da devreye alınan depozito iade sistemi, doğa iade makinelerinin uzun süre meşgul edilmesi ve günlük limitlerin farklı kişilere ait bilgilerle aşılması üzerine yeni önlemler alınacağı duyurulmuş. Değerli dinleyenler, Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, sistemdeki kuyrukları ve suistimalleri önlemek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve cep telefonu numarasıyla sisteme girişlerin belli bir dönemliğine kısıtlanacağını açıkladı. Sisteme sadece mobil uygulama üzerinden QR kodla giriş yapılabilecek deniliyor. Çünkü mobil uygulamanın yüklenmesi ve kare koduyla girilmesi önem arz ediyor. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve cep telefonu kullanımında ciddi suistimallerin olduğu belirtilmişti değerli dinleyenler. Bu konuya en büyük eleştiriyi de iklim uzmanı ve aktivisti Önder Algedik dile getirdi. 1 Temmuz'da uygulanmaya başlayan depozito yönetim sisteminin tüketiciye sanıldığından fazla maliyet yüklendiğini açıkladı. Algedik, bir pet şişe su satın alan vatandaşın depozito bedeli, sistem maliyetleri ve geri dönüşüm gelirleri üzerinden dolaylı olarak 3 kez ödeme yaptığının altını çizdi. Algedik'in açıklamaları var, dinleyelim, sonrasında kararı size bırakıyoruz. Birinci sayfaya devam edeceğiz.
1: Hepiniz duymuşsunuzdur. Depozito iade sistemi gibi bir şey geldi. Başlangıçta heyecanlandı. Çünkü elimizdeki ambalajla geri dönecek ve bunun karşılığında bir depozito bedeli alacağız diye sevindik. İşin aslı öyle mi? Değil. Hatırlayın, poşette ne oldu? Burada da aynısı olacak. Bakalım. Biz bunu 3 defa ödeme yapacağız. Birincisi, bu depozito bedeli en baştan ödeyeceğiz. O 1 TL'lik zam buradan geldi. Peki bu parayı kim alacak? Türkiye Çevre Ajansı. İkincisi, burayı işleten, depozito malzemeleri toplayan marketler var. Değil mi? Bunların başvuru ücretleri, makine ücretleri var. Bunu kim ödeyecek? Onu biz ödeyeceğiz. Olduğu 1 lira, 1,5 lira. Özellikle daha biz depozito sistemine girmeden 1,5 lirayı peşin ödemiş olacağız. Peki depozito sisteminden çıkan ürünler ne olacak? İşte o da Çevre Ajansı'nın tekrar bir gelir kapısı olacak. Dolayısıyla biz aslında iade etsek de etmesek de soyulacağımız, parasını ödeyeceğimiz ve bunun peşine yapacağımız bir sisteme dahil olacağız. Ve bize de bunu pazarlıyorlar. Hatırlayın, poşet 25 kuruş olduğunda 15 kuruşunu bakanlık, 10 kuruşunu marketler cebe indiriyordu. Ve biz o zaman poşet pörlü olmuyor, doğa ve toplum ödüyor demiştik. Ama şimdi depozito meselesine bize para iade edildiği iddia ediliyor. Aslında depozito meselesine bize para iade edilmiyor. Bilakis burada marketlerle çevre ajansı kazanıyor, doğa ve biz kaybediyoruz.

Efendim, birinci sayfa programı sürüyor sizlere. Birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini aktarmayı sürdürüyoruz. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Açıklamada 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından Ahbap Derneği tarafından toplanan bağış ve yardımların kullanımına ilişkin iddialar tüm yönleriyle incelenmektedir ifadelerine yer verilmiş. Dün Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent başta olmak üzere 14 kişinin tutuklandığı haberini sizlere aktarmıştık. Denizli Nazilli'ye gidelim. Cumhuriyet Halk Partisi Nazilli İlçe Teşkilatı'nda koltuk değişimi krize dönüştü. Yeni ilçe başkanı Naim Atmaca'nın devir teslim için geldiği binada yaşanan gerilim kameralara yansıdı. Eski yönetim yeni yönetime kapıyı açmadı. Yeni yönetim binaya alınmayınca görevine başlayamadı haberi yer alıyor değerli dinleyenler. Haber başlıkları ve detay haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan, aralarında Çiğdem Acil ve Ceyda Köse'nin de bulunduğu 11 şüpheliden 6'sı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi deniliyor haberin içeriğinde. Haluk Levent'in adliyenin nezarethanesinden savcılık makamına ifadeye götürüldüğü anlara ait son görüntüsünün de ortaya çıktığı belirtiliyor. Diğer yandan Haluk Levent, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildiği bilgisi yer alıyor değerli dinleyenler.

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
5: Reklam. www.radyosinerji.com.
6: Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Efendim, birinci sayfa programı radyonuzda sürüyor. Sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada Fethullahçı terör örgütünün rolünü ortaya koyan ve soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte yeni delillere ulaşıldığı bilgisi paylaşılmış. Gözaltına alınan tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Değerli dinleyenler, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması haberinin detayları var. Elazığ'da Sivrice ilçesinde dün akşam 22.52'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. AFAD tarafından depremin yerin 11.47 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilmiş. Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood İstanbul'a geldi. İşte ilk görüntüler deniliyor. Binlerce taraftar Greenwood'u havalimanında karşıladı. Greenwood'un ilk görüntülerini ve yaşanan son gelişmeleri paylaşmış haberin içeriğinde Hürriyet.com.tr. Değerli dinleyenler, imza töreni için tarih de açıklanmış. Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada imza töreninin bugün yapılacağı belirtiliyor. Saat 15'te tüm basına açık olarak imza töreninin gerçekleşeceği belirtilmiş. Kamuoyunun ve değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız ifadelerine yer verilmiş. Fenerbahçe yeni transferleri Mason Greenwood, Ake ve Vedat Muriç için imza töreni düzenleyecek. Bugün saat 15'te değerli dinleyenler.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
0: Reklam.
2: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
3: Devam ediyoruz. Birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı bilgisi paylaşılmış haberin içeriğinde. 12. yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ile miras kalan taşınmazların satışı, AGBI uygulaması, bilirkişilik sistemi, duruşma süreleri ve yargılamaların hızlandırılmasına ilişkin yeni hükümler hayata geçirilecek deniliyor. Ayrıca emekliler de en düşük emekli maaşının yasalaşması için Meclis Genel Kurulu'ndan haber bekliyor. En düşük emekli maaşının Meclis Genel Kurulu'na ne zaman geleceği ise kesinleşmiş değil değerli dinleyenler. Yükseköğretim Kurulu Kahramanmaraş Merkezi depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde kayıtlı öğrencilere tanınan özel öğrencilik hakkını bir yıl daha uzatma kararı aldı diye haberi var. Çok önemli bir haberdi değerli dinleyenler.

0: Türkiye genelinde 1 Temmuz'da devreye alınan depozito iade sisteminde, yani DOA'da iade makinelerinin uzun süre meşgul edilmesi ve günlük limitlerin farklı kişilere ait bilgilerle aşılması üzerine yeni önlemler alınacak. Bu kapsamda Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk'ün açıklamaları var. Sistemdeki kuyrukları ve suistimalleri önlemek amacıyla bugünden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve cep telefonu numarasıyla sisteme girişler yapılmayacak, yapılamayacak. Sisteme sadece mobil uygulama üzerinden QR kodla giriş yapılabilecek. Sistem kapsamında vatandaşlar DOA logolu içecek ambalajlarına, iade makinelerine veya manuel iade noktalarına teslim ederek ambalaj başına 1 lira teşvik bedeli alabiliyor. Öztürk, sistemin ilk 10 gününde yaklaşık 20 milyon ambalajın iade edildiğini, mobil uygulamaya kayıtlı kullanıcı sayısının ise 2 milyonu geçtiğini açıklamış değerli dinleyenler.
1: Özellikle geri dönüşüm sistemleri, sürdürülebilir kalkınmanın ve yeşil dönüşümün en önemli araçlarından biri haline geldi. Türkiye olarak biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen sıfır atık hareketiyle bu dönüşümü kararlılıkla sürdürüyoruz. Depozitosu olan ambalajlar sistemi de bu vizyonun en önemli yansımalarından biridir.
2: Ülkemiz açısından, doğayı koruma açısından ve geri dönüşüm açısından çok güzel bir cihaz.
3: Benim 6 yaşında evladım var. Böyle her zaman topluyorum ve ona da bu konuda destek oluyorum. O da artık her böyle aldıklarını getiriyor. Anne, bunu götürecek miyiz diyor. Ben hep geliyorum, bırakıyorum buraya. Şimdi 1 lira olması da benim için çok güzel oldu.
4: Gerek evde, gerek iş yerimizde, gerek dışarıda alışveriş yaparken poşet bulduğumuz zaman koyuyoruz yanımıza. Öyle değerlendiriyoruz.

Efendim radyonuzda birinci sayfa haberleri birinci sayfa programıyla sizlere aktarılmayı. Efendim radyonuzda birinci sayfa programı devam ediyor. Sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri aktarıyoruz. Haber başlıklarıyla devam edelim. Emekli öğretmen hobisini paraya dönüştürdü deniliyor. Amerika Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'a olası askeri ekipman satışını onayladı denilmiş. Amerikan ordusu İran'da iki köprüyü vurdu deniliyor. İlyas Yalçıntaş dahil 4 kişi tutuklandı. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da aralarında bulunduğu 4 ismin tutuklandığı haberi yer alıyor. Trabzonspor'un yeni transferi Cenk Özkacar kente geldi denilmiş. FETÖ'nün güncel Milli Eğitim Bakanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 10 zanlının tutuklandığı bilgisi paylaşılmış. AFAD Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Ahbap Derneği soruşturmasında 4 şüpheli daha tutuklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 12. yargı paketi kabul edildi deniliyor. Manisa'da askerden dönen genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti denilmiş. Şanlıurfa'da doğum sonrası annenin hayatını kaybetmesi soruşturmasında kadın doğum uzmanının tutuklandığı bilgisine yer verilmiş. Depozito iade sisteminde yeni dönem başladı deniliyor. YÖK depremzede öğrencilerin özel öğrencilik hakkını bir yıl daha uzattı haber başlıklarımızdı.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
5: 212 50

Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. İkili hukuk sistemi var. CHP'li isimden 12. yargı paketi eleştirisi deniliyor. Amerika Başkanı Donald Trump'ın altyapıya saldırı tehdidinin ardından Amerikan ordusu İran'da köprüleri vurdu. Bir sivilin hayatını kaybettiği aktarılmış. Ahbap Derneği soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 18'e yükseldi deniliyor. Valilikten Avrasya Tüneli açıklaması trafiğe açıldı mı haberi var. Bu haberi aktaralım. İstanbul Valiliği Avrasya Tüneli'nde yangın söndürme suyu tesisatında boru patlamasıyla oluşan su birikintisi nedeniyle kapanan araç trafiğinin 20-25 itibariyle açıldığını duyurdu. Dün akşam itibariyle açılmış 16 Temmuz Perşembe günü, yani dün saat 19.30'da Avrasya Tüneli'nde bulunan yangın söndürme suyu tesisatında boru patlaması sonucu su birikintisi olduğu belirtiliyor. Olayın ardından tünel Asya-Avrupa yönünde araç trafiğine kapatılmıştı. Yapılan çalışmanın ardından tünelde biriken suyun tahliye edildiği belirtilmiş. Araç trafiği ise dün akşam 20.25 itibariyle yeniden açılmış. İlgililere ve vatandaşlara duyurulur değerli dinleyenler.

0: Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
5: Reklam. Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
6: Özgür Çelik'ten Butlan yönetiminin görevden alma kararına tepki, Silivri'de geçim, özgürlük, adalet, seçim yürüyüşü deniliyor değerli dinleyenler. Levent Üzümcü hakkında yeni gelişme, gözaltına alınmıştı, ev hapsi kararı verildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 8 il başkanı görevden alındı. Kılıçdaroğlu'nun MYK toplantısı sona erdi deniliyor. CHP'de Butlan yönetiminin ihraçlarına sert tepki, ne örgütte ne de sokakta meşruiyeti olmayan bir siyasi cuntasınız ifadeleri yer alıyor. Anadolu'da sıvacı, boyacı, FETÖ'cü çıktı da hiç milletvekili bakan yok mu? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması deniliyor. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'la AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu arasında hararetli bir tartışmanın haberi yer alıyor değerli dinleyenler.
7: Üzerinden 10 yıl geçti. O komisyon bir rapor tuttu. O komisyonun iyi kötü bir raporu var. O raporu açıklayamamaktan utanmıyor musunuz arkadaş? Üzerinden 10 yıl geçmiş, memleketin demokrasisine, geleceğine büyük bir darbe ortaya çıkmış, parlamento çalışmış, bir rapor tutmuş, o raporu saklıyorsunuz ya. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4 ayrı araştırma önergesi var. Her yıl tekrar ediyoruz bunu ve buna rağmen burayı bir sessizlikle geçirebiliyorsunuz. Bu her grubun yapabileceği bir şey değildir. Gerçekten o turuncu koltuklar sizin bölümünüz kan ağlıyor, bunun altını çizelim. Darbenin siyasi ayağı kimdir? Birçok yazan çizen oldu. Baylokçu bakanlar, baylokçu milletvekilleri. Altını çizerek soruyorum. Anadolu'da sıvacı boyacı, FETÖ'cü çıktı da hiç milletvekili bakan yok mu? Bunun bir siyasi ayağı yok mu? Bir tanesini bile ortaya çıkartıp koyabildiniz mi? Demek ki bunları yapamadan gerçek bir 15 Temmuz'la yüzleşmenin söz konusu dahi olamayacağını ifade edelim ve bir kere daha en azından o raporu açıklayabilme cesaretiniz olsun, bunu da kamuoyuyla paylaşalım.
8: Bakın hala FETÖ ile ilgili soruyorsunuz, söylüyorsunuz devamlı bir şekilde. Siyasi ayağını işte araştıralım vesaire, komisyon kuralım vesaire. Onu Sayın Kılıçdaroğlu geçenlerde açıkladı, dedi ki yani CHP'nin yeni genel başkan adayıyla ilgili FETÖ'nün destek verdiğini ve destek yaptığını Sayın Kılıçdaroğlu ifade etti. Herhalde siz onu kendi aranızda beraberce değerlendirseniz daha iyi olur diyorum. Teşekkür ediyorum.

0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
1: Efendim, programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde yurtta hava durumuna göz atacağız. Yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney batısıyla kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor denilmiş Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki günlük tahmini sizlere aktardıktan sonra veda zamanımız geldi değerli dinleyenler. 17 Temmuz 2026 Cuma sabahındaydık. Sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Kısa bir hafta sonu tatilimiz olacak ve 20 Temmuz Pazartesi sabah bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Bu arada 19 Temmuz günü Dünya Kupası finalinde Arjantin ile İspanya karşı karşıya gelecek. Bakalım kupayı kim kaldıracak? Dünya Kupası şampiyonu kim olacak? Tüm detayları yine Pazartesi günü programımızda sizlere aktaracağız. O zamana kadar iyi tatiller, iyi hafta sonları efendim. Hoşça kalın.

0: Saat 10. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. AK Parti Milletvekili Cüneyt Aldemir, 15 Temmuz'un 10. yılı anma programlarında şehit aileleri ve gazilerin devletin ve milletin en kıymetli emaneti olduğunu vurguladı. CHP Merkez Yönetim Kurulu, Tokat İl ve Merkez İlçe Yönetimini görevden alırken, Kadın Kolları Başkanı Hatice Hekimoğlu, Yavuz hukuksuz kararı tanımadıklarını açıkladı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.

0: Direk, icra, iflas, noterlik, danıştay, idare mahkemeleri ve adli tıp alanlarında kapsamlı düzenlemeler yaptı. Elektronik satış portalı ve temyiz süreçlerinde yenilikler getirildi. Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturma sonrası Oğuzhan Uğur, kamuoyunda hedef gösterilip gözaltına alındı. Uğur, emniyette işlemleri sürerken Ahbap Derneği bağışlarıyla ilgili bilirkişi incelemesi devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, medya şirketi aracılığıyla Truth Social paylaşımlarına anlık erişim sağlayacak yeni sistemi Habuhal'a önümüzdeki ay başlatıyor. Bu sistem, yatırımcıların ve traderların piyasalarda hızlı bilgi almasını hedefliyor. CHP lideri Özgür Özel, yeni parti ismini benimsedi. Bu isimle 1993'te Yusuf Bozkurt Özal tarafından kurulan parti 1997'de sona erdi. Hukuki yollar tükenirse yeni parti Ağustos başında kurulacak. Sermaye Piyasası Kurulu, Albayrak Hazır Beton, Masfen Enerji, Metgün Enerji ve Kardemir Çelik Sanayi'nin halka arzlarını onayladı. Halka arzlar sermaye artırımı ve ortak satışıyla gerçekleşecek, hisseler farklı fiyatlardan satışa sunulacak. Spor. Beşiktaş Premier Lig şampiyonu Arsenal'den Leandro Trossard'ı transfer ederek Tüpraş Stadyumunda imza töreni düzenledi. Başkan Serdal Adalı ve taraftarlar katıldı. Dorge Lesnene sakatlığını atlatarak takıma katılmak istiyor. İsmail Kartal'ı büyük teknik direktör olarak tanımlayıp Fenerbahçe için en iyisini yapacağını söyledi. Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ümraniyespor'la hazırlık maçına çıkacak. Sarı kırmızılı ekip Avusturya kampında iki hazırlık maçı oynayacak. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 17 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın. Hava durumu. Tokat'ta bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece. Sivas'ta bugün az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 26 derece. Yozgat'ta bugün az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 24 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.
3: Reklam.
4: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
5: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
6: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
3: Reklam.
7: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Hanımlar beyler, bugün de namütenay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuz Zim Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Demet Aktaş'la yaptık. Sarıl Bana radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Dicle Olcay'la devam ediyoruz. Dizinin Dibi. Hoş geldiniz.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Radyo Sinerji. Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Sızlık radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Nami Tıray muhabbet devam ediyor. Bakınız, sürekli teşekkür eder misiniz? Çok hoş değildir yani her şeyde teşekkür etmek. Tabii ki hani birisi bir şey yaptığı zaman sizinle ilgili teşekkür edersiniz ama mesela her cümlede teşekkür etmek, her ne bileyim her durumda teşekkür etmek, o karşı tarafı da boğar bir süre sonra. Çevrenizde böyle insanlar mutlaka vardır. Teşekkür ederim. O teşekkür ederim. Bir etme. Bir dur, sakin ol. Daralırsınız. Ben kendi adıma söylüyorum biraz. Ben daralırım. Hatta böyle bir arkadaşımız vardı. Vallahi kaçmıştım yani. Yapacak bir şey yok. Bir şey diyorsun. Ya günaydın diyorsun. Günaydına günaydınla cevap verilir değil mi? Teşekkür ederim. Sana da günaydın. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Lan. Efendim, psikologlara göre sürekli teşekkür etmenin gerçek nedeni denmiş. Acaba benim kadar abartılı bir durumdan mı bahsediyor yoksa normal bir teşekkür hali mi? Onu da göreceğiz şimdi gerçeği. Benimkisi evet abartılı ama gerçek yani. Bu bahsetmiş olduğum gerçek yani bu arada. Günlük hayatta sıkça kullanılan teşekkür ederim ifadesi her zaman yalnızca nezaket anlamına gelmeyebilir demiş. Psikologlar bu alışkanlığın altında yatan olası psikolojik nedenlere dikkat çekerken davranışın kişiden kişiye farklı anlamlar taşıyabileceğini belirtiyor. Neler mesela, bak teşekkür ederim bazen savunma mekanizması olabilir demiş. Aslında değil yani. Al bak, bunu sana aldım, tamam teşekkür ederim. Yani burada niye, nasıl bir kendimi savunmadır bilemedim ama. Psikologlara göre bazı kişiler için teşekkür ederim ifadesi yalnızca minnettarlık göstergesi değil. Aynı zamanda psikolojik bir savunma mekanizması olarak da kullanılabiliyor. Bu durumda verilen mesaj bana kızma ya da sana yük olmak istemiyorum düşüncesini yansıtabiliyor. Bana şunu yaptığın için, bana benim için bunu yaptığından dolayı kızma. O yüzden teşekkür. Uzmanlar, yine çocukluk yıllarımıza gidiyoruz. Çocukluk yıllarında sevgiyi yardım ederek, itaat ederek ya da sürekli başkalarını memnun ederek kazanmaya alışan kişilerde bu davranışın daha sık görüldüğünü ifade ediyor. Bu durum yetişkinlikte insanların tepkilerine aşırı önem verme ve olası olumsuzlukları önceden teşekkür ederek engelleme çabasına dönüşebiliyor. Az sonra ortalık karışacak. Karışmadan önce ben sana bir teşekkür edeyim. Kafamız karışmasın. Bak, sık teşekkür etmek her zaman olumsuz değilmiş. Ya olumsuz olarak söylemiyoruz ama abi sıkıcı oluyor ya. Vallahi. Psikologlar sık sık teşekkür etmenin tek başına bir sorun olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguluyor. Samimi şekilde hissedilen minnettarlığın psikolojik iyi oluşu desteklediği ve kişinin yaşamındaki olumlu yönleri daha fazla fark etmesine yardımcı olduğu belirtiliyor. Peki hangi durumlarda dikkat edilmeli demiş, ona bakalım. Uzmanlara göre kişi teşekkür etmeyi unuttuğunda yoğun suçluluk hissediyorsa, teşekkür etmeliğinden dolayı. Başkalarının kendisini nasıl değerlendireceği konusunda sürekli kaygı duyuyorsa ya da bir mesajı birkaç kez teşekkür etmeden tamamlayamıyorsa bu durum üzerinde düşünmek faydalı olabilir demiş. Yani bak, birkaç kez hani bir şey söyleyecek, o şeyi söylerken dahi defalarca teşekkür ediyor. Öncelikle teşekkür ederim ve teşekkür ettiğim için de teşekkür ederim. Psikologlar otomatik olarak teşekkür ederim demeden önce kişinin kendisine şu soruyu yöneltmesini öneriyor. Bu gerçekten içten gelen bir minnettarlık mı yoksa karşımdaki kişinin olumsuz tepkisini önleme çabası mı? Tabii bu soruyu sorarken de biraz seri olmak lazım. Yani insanın kendisine bu soruyu sorarken, tamam karşıdaki bir şey demiş mesela, işte atıyorum sana su getirdim. Sen orada bakıyorsun mesela karşıdaki suratına. Bu gerçekten içten gelen bir minnettarlık mı yoksa karşındaki kişinin olumsuz tepkisini önleme çabası mı? Hangi açıdan teşekkür edeceğim diye. Uzmanlar ayrıca teşekkür ifadelerini daha anlamlı ve spesifik hale getirmenin, yardım kabul ederken bunu hemen telafi etme zorunluluğu hissetmemenin daha sağlıklı ilişkiler kurulmasına katkı sağlayabileceğini belirtiyor denmiş. Yani her şeyin fazlası zarar, hep söylüyoruz. Böyle inceliğin de fazlası zarar. Evet, teşekkür etmek inceliktir. Yani tabii hiç etmemek de kötü. Sen mesela atıyorum, yine su örneği verelim. Diyorsun ki arkadaşına, sana su getirdim. Arkadaşının tepkisi, tamam koy oraya. Yani o suyu ben kafamdan aşağı dökerim. Şimdi
incelik kısmında bırakmak güzel ama bu inceliği uzatmak da işte bir süre sonra boğmaya başlıyor. Yani her şeye teşekkür, her şeye teşekkür. Aa, bana gülümsedin, sana teşekkür ederim. Bana biraz kızdın galiba, teşekkür ederim. Hani o da bir süre sonra insanı boğuyor maalesef.

0: da sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Lekno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

0: yani sen var ya sen radyonuzdaydı. Sevmem olur biter. Hanımlar beyler namütenayi muhabbeti devam ediyor. Bakınız hiç internetten araba sipariş ettiniz mi? Hani bize çok uzak şeyler bunlar yani. Biz arabayı görmek isteriz. Galeride. Tamam ondan sonra belki mesela bir gelme süresi olabilir. Zaman zaman sıfır araçlarda daha doğrusu. Hani stokta yoktur gelmesini beklersin ama orada da sipariş kısmını hani o firma halleder yani. Efendim bu direkt arabayı sipariş ediyor. Eve geldiğinde gerçek ortaya çıktı. Ama kopya araba. 30 bin dolara Bugatti kopyası sipariş eden YouTuber 4 ay beklediği araç teslim edilince büyük bir şok yaşadı. Ama kopyası diyorsun zaten. Hani çok mu kopya? Hani o derece mi kopya yani? Amerika'nın Virginia eyaletinde yaşayan ünlü YouTuber Carter Scherer çılgın bir deneye imza attı. Çinli e-ticaret devi Alibaba'dan tam 30 bin dolar ödeyerek Bugatti Veyron model bir hiper araba kopyası sipariş etti. Tam 4 ay süren heyecan... Arkadaş adamlar bunda mı kopyalıyor ya? Bir ara şey vardı biliyorsunuz. Fake telefonlar yani taklit telefonlar. Ne deniyordu onu? Neyse hani mesela bir model var diyelim. Son model bir telefon düşünün. Şimdi isim vermeyelim. Onun model görüntü olarak aynısını yapan bir durum vardı. Yıllar önce böyleydi bu. Hatta orijinalde olmayan şeyler de vardı mesela. Antenli televizyon. Vallahi bir ara bu Çinliler ilk telefon işlerine girdiği zaman çok gördüm çevrede. Hep yaptıkları bütün modellerde antenli televizyon da koyuyordu. Bildiğin karasal yayın için. Böyle bir hastalık vardı onlar. Neyse o ayrı bir şey. Ne demiştik? 30 bin dolar ödedi. Evet tam 4 ay süren heyecanlı bekleyişin ardından devasa paket nihayet adrese ulaştı. Araba sipariş ediyorsun geliyor bak böyle kargo eve kadar bırakıyor. Ancak kutunun açılmasıyla yaşananlar sosyal medyada izlenme rekorları kırdı diyor. Aracın sığabileceği büyüklükteki devasa tahta sandığı açmak için onlarca çiviyi tek tek söken genç YouTuber karşısına çıkan manzarayı görünce kahkahalarına engel olamadı. Adam tabii bu işten şu an deli gibi para kazanıyor ama bak deli gibi para kazanmak için deli gibi de para harcamış. Sipariş ettiği sözde hiper otomobili kalitesiz bir replika olmaktan çok uzaktı diyor. Bak hani kalitesizinden bile uzak yani. Yapılan incelemelerin ardından aracın neredeyse tamamen köpükten yani strafordan üretildiği fark edilirken ama işte kopya. Karşılaşılan trajikomik detaylar bu kadarla da sınırlı kalmadı. Bugatti'nin ikonik atnalı şeklindeki ön ızgarasının yer almadığı araçta orijinal logo yerine sadece sıradan bir çıkartma yapıştırılmıştı. O logoyu da koymaz zaten şimdi o taklitçiliğe girer. Bu şeyler falan vardır ya mesela ünlü ayakkabı markalarını falan veya ünlü spor markalarını daha çok görürüz taklitlerinde. Mesela ne yazar işte Adidas. Şeyi görmüştüm ben ya Nike yani direkt Nike. N-A-Y-K diye şekilde yazılmış tişörtler vardı bunları gördük. Nike yani. Nike'ın çuvalını yaptılar ya. Nike marka bak bildiğin çuval Nike yani. Dersin ki yani Nike diye yapamaz mı? Yapar ama böyle hani logo bildiğin o spor markasının logosu. Yani yazı karakteri de öyle. Lan bu kadar mı yani? Burada da şimdi kalkıp aynı logoyu koyarsa belki başı çok ağırabilir. Belki Bugatti diye mesela başka bir şey yazmıştır orada. Hani direkt birebir aynı olmasın diye. Mesela şey vardı çok iyi hatırlıyorum. Sony'nin şeydi mesela S-O-N-Y diye yazılıyor ya. S-Q-N-Y diye yazılanı vardı mesela. Bunları gördük efendim. Yan sanayi. Ama bayağı yani. Benim için logo yerine sadece sıradan bir çıkartma yapıştırmışlardı. Yan taraflarında kapı tasarımı bulunmasına rağmen gerçekte açılabilen tek bir kapısı bile olmayan otomobilin üzerinde. Gerçek lastikler yerine yalnızca dış görünüşü kurtarması amacıyla yerleştirilmiş plastik maket tekerlekler mevcuttu diyor. Tamam zaten işte adam sana bunun benzeri bunu diyor. 30 bin dolar vermişsin bunu evde biblo olarak koy. Yani biraz büyüyor bayağı büyük bir biblo ama. Ne yapacaksın bununla kullanmayı beklemiyordun herhalde ya da bilmiyorum. Tabii gerçi nasıl bir sipariş verildi ürün nasıl tanıtıldı bilemiyoruz. Hani belki şey de olabilir işte hani. Böyle şehir içinde gidebileceğin bir araç şeklinde de belki tanıtılmış olabilir, bilmiyorum, reklamlarında veya işte o internet sitesinde. Ama bildiğin adama 30 bin dolara hani senin benim istesek yapabileceğimiz maketi yapmışlar, yani maketimsi bir şeyi yapmışlar, göndermişler yani. Neyse, iyi günlerde kullanın inşallah. Tekerinize taş değmesin efendim.
1: Bir gülüşü bana yetiyor, uzaktan bir bakışı anlatıyor. Zalimin suskunluğuna bakma, fırtınalar koparıyor.

Renkli Rüyalar Oteli radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namit'in ayı mı? Sonra. Yelçen büyüyeceğim de kavga mı edeceğim ben de? Böyleydi. Korna basmalar, sonra el kol hareketleri falan filan. En sonunda uygun yerde araç sağa çekilir ya da bir diğerinin önüne keser. İner böyle, bu sefer orada tartışma devam ederdi. Bir daha kavga falan filan, iş maalesef cinayetlere kadar gitti. Bunlara kadar gördük yani. Sadece saçma sapan bir yol vermeme durumu. Bundan dolayı hayatını kaybeden insanlar oldu. Kavgalar oldu, cinayetler oldu yani. Allah'tan şu cezalar arttı. Biraz sakinleşti. Çünkü artık böyle arabadan inip kavga edecekseniz falan, önce bir hesap bakiyenize bakmanız gerekiyor. Yeterli miktarda para var mı? Kişi başı 180 bin lira yazılıyor. Yani araçtan indiğin andan itibaren banka bildirimi geliyor zaten. Hesabınızdan 180 bin lira çekilmiştir diye. Ya da 180 bin lira çekilecektir diye. Efendim, Pendik'te trafikte araçlarından inerek kavga eden iki sürücüye 360 bin lira idari para cezası uygulandı. İşte bu, bak, muhtemelen yine yol verme kavgasıdır, ben size söyleyeyim. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Veli Baba Mahallesi Hukukçular Caddesi'nde trafikte tartışan iki sürücünün kavga ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Artık sadece şu yetmiyor. Hani birinden biri kaydı alacak, ondan sonra şikayet, hayır falan, o değil. Civarda herhangi bir araçta da aracın kamerasında yakalandığınız anda yine ceza kilitleniyor. İşte ortada mobese falan varsa zaten direkt olarak. Denemiştik, trafikte tartışan iki sürücünün kavga ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Polis ekiplerince yakalanan sürücüler Hüseyin Z, 33 yaşında ve Abdülkadir D'ye toplam 360 bin lira idari para cezası kesildi. Yani 180 işte. Ehliyetlerine 2 ay el konulan sürücülerin araçları geçici süreyle trafikten men edildi. Bak, sadece 180 bin liraya da bitmiyor. Sürücüler trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürme suçundan adli işlem yapılmak üzere Şehit Yüksel Taşpınar Polis Merkezi amirliğine götürüldü. Burada da belki biraz daha böyle bir adli bir, yani bu rakam belki biraz daha yükselebilir. Ya da hiçbir şey olmasa bile yani artık sicilde oluyor yani bu trafikte kavga etti diye. Hani sebebi neydi derseniz muhtemelen dediğimiz gibi yani yol verme, araya girme, makas atma gibi saçma sapan, trafikte olmaması gereken hareketlerden dolayı bir gerilme, kavga. Yani güzel güzel 180'er bin lira kardeş payı şeklinde öderler kısa sürede.

0: şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyor.

0: 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam. www.radyosinerji.com.
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

De porsuk alarmı ne oldu yine? Yine ne yapıyor bunlar ya? Bu porsuklar da tuhaf oldu ha. İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan lüks bir otel. Gece yarısı sıra dışı bir güvenlik krizine sahne olduğu, ormanlık alandan şehre indiği tahmin edilen vahşi bir porsuk, otelin ana giriş kapısını mesken tutarak yaklaşık 40 dakika boyunca müşterilerin içeri girmesini ve dışarı çıkmasını engelledi. Psikopata bak, manyak. Sen baksana işine ya. Peki kimse kovamamış mı yani? Hani güvenlik güvenlik bir şeyler falan böyle bir kışmış dememişler mi? Artık hayvan nasıl dellendiyse gecenin bir yarısı bak saat 3 gibi. Stockholm'de efendim. Bir otelin yakınlarında meydana geldi olay. Görgü tanıklarının ifadelerine göre otelin döner kapısının önüne yerleşen porsuk kapıya yaklaşmak isteyen herkese karşı son derece agresif tavırlar sergiledi. Giremezsin kardeşim. Bu ne, bu saatte ne işin var senin burada ya, git. Evin yok mu senin ya, ne işin, otele geliyorsun bu saatte. Neler karıştıracaksın sen? Saldırgan tavırlar sergileyen hayvan nedeniyle otel lobisindeki turistler dışarı çıkamazken, dışarıdan otele girmek isteyen müşterilerse araçlarında

0: beklemek zorunda kaldı. Bir gerginlik oluşmuş orada. Porsuğun sakinleşmesini bekliyor efendim. Durumun kontrol altına alınamaması üzerine otel yönetimi acil durum hattından polise ihbarda bulundu. Olay yerine polislik de zor ya. Düşün, gecenin bir yarısı telefon geliyor saat 3'te. Arıyorlar. Hani bir olay var diye düşünüyoruz değil mi? Yani gece saat 3'te polis niye aransın? Evet, olay.
1: Saat 11.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin 2009'da düşen helikopterde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Akut'un kurucusu Nasuh Mahruki sanal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle halka kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan gözaltına alındı. Mahruki tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan ahbap soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Eskişehir'de yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 24 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
4: Spor.
3: Trabzonspor'un İspanya'nın Valencia kulübünden transfer ettiği milli savunma oyuncusu Cenk Özkaçar Trabzon'a geldi. Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özkaçar, bordo mavili formayla kulübün hedefleri için mücadele etmek istediğini belirterek, "Umarım burada göstereceğim performansı yeniden milli takıma taşırım," dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Gönül isterdi ki Icardi ile bir sezon daha geçirelim. Ona veda etme şansımız olursa mutlu oluruz. Böyle bir şans gelirse ona layık bir veda hazırlamak çok değerli olur. Ona doyamadık. Her şey için Icardi'ye teşekkür ediyorum," dedi. İzmir'in 112 yıllık köklü kulübü Altay'ın 11 Mayıs'ta başkan adayı çıkmaması nedeniyle yarıda kalan ve dün tamamlanan olağanüstü genel kurulunda yönetime yine kimsenin talip olmaması nedeniyle kulübe kayyum atanması gündeme geldi. Başkan adayı çıkmayınca görev tekrar mevcut başkan Sinan Kanlı ve yönetiminde kaldı.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6024 lira 76 kuruş, Amerikan doları 47 lira 11 kuruş, Euro 53 lira 93 kuruş, Sterlin 63 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar 86 sent, bir Bitcoin 64.111 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.251 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber.

Kore Avcı çok eski bir şarkıdır. Yeni bir düzenleme, Adaletin Bu Mu Dünya radyonuzdaydı. Namıtın ayı muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Radyomuzun sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz yine sevgili dinleyiciler. Ve şimdi biraz şöyle bir 90'lara doğru gidelim. Sonra tekrardan geri geliriz. Yaşar 11 ay.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Neler var neler yok. Efendim şimdi İngiltere bu sosyal medya ile ilgili biliyorsunuz çalışmalar yapıyordu en son 16 yaş altına yasaklanması konusunda. Şimdi de İngiltere'de yine gençler için gece yarısı sosyal medya kısıtlaması önerisi gelmiş. Yalnız gençler muhtemelen baya baya saydırıyordur bunu. Arkadaş niye hep biz niye hep biz diye yani siz de girmeyin herkese kısıtlama olsun. Hani eşitlik hani adalet? İngiltere hükümeti 16 ve 17 yaşındaki gençler için gece yarısından sabah 6'ya kadar sosyal medya uygulamalarını varsayılan olarak devre dışı bırakacak yeni bir düzenleme önerdi. Ya bu olmaz bu düzenleme bunu yapmazlar yani sen yapsan da gençler bunun üstesinden gelir. Şimdi biz genelde devletler bu kararları planlarken veya konuşurken şimdi yaş olarak bunları planlayanların yaşı daha yüksek olduğu için yani genç olmadıkları için öyle söyleyeyim. Şimdi teknolojiyle gençler kadar da haşır neşir olmadıkları için bu işine de böyle hadi bakalım bu kararı aldık hop oldu da bitti diye olabileceğini düşünüyorlar değil. Sen bununla ilgili evet bir uygulama yapabilirsin ne bileyim hani telefonlara böyle bir devre dışı bırakabilirsin varsayılan vesaire falan ama bu gençler onun altından girip üstünden çıkar zaten sen merak etme. Hani çözüm bu değil anlatmaya çalıştığım şey o. Öneriye göre TikTok ve YouTube gibi platformlar 16-17 yaş grubundaki kullanıcılar için gece 12 ile sabah 6 saatleri arasında varsayılan olarak kullanıma kapatılacak. Kullanıcılarsa isterlerse hesap ayarlarını değiştirerek bu kısıtlamayı devre dışı bırakabilecek. İsteyecekler ve devre dışı bırakacaklar zaten. Hani o yüzden gereksiz düşün sen 16 yaşındayım ben mesela 17 yaşındayım 16-17 yaşındayım. Böyle bir karar çıkmış. Ondan sonra evet teknoloji firmaları da bu karara uymuşlar. Demişler ki evet bu uygulamalar varsayılan olarak gece yani varsayılan ayarı şu gece 12 ile sabah 06 arasında kapanıyor otomatik olarak. Ama ben istersem uygulama ayarlarına girip bunu değiştirebileceğim. Böyle bir karar çıkmış. Yaşım 17. Daha bu karar çıktığı gibi zaten o uygulama ayarlarına girip o varsayılanı değiştiririm. Bunu herkes böyle yapar. Bütün çocuklar böyle yapar. Yani 16-17 hepsi bunu böyle yapar. Hani o yüzden boşu boşuna milleti uğraştıracaksınız. Şey demem yani 17 yaşındayım. Ha böyle bir karar alınmış. Gece 12 ile sabah 6 arası varsayılan olarak bunun ayarı kapanıyor. Ha, o zaman ben bunu değiştirmemeliyim diye düşüneceğimi pek sanmıyorum açıkçası. Teknolojiden sorumlu Bakan Liz Kendall, düzenlemelerin gençlerin daha iyi uyumasına, eğitimlerine odaklanmasına ve aileleriyle daha fazla zaman geçirmesine katkı sağlayacağını belirtmiş. Kendall, gençlerin teknolojinin sunduğu fırsatlardan yararlanmasını isterken, çevrim içi dünyada güvenli bir şekilde gelişebilmelerini sağlayacak araçları da sunmak istiyoruz ifadelerini kullanıyor. 2027'de bu durumun yürürlüğe girmesi hedefleniyor demiş ama dediğim gibi boşuna uğraşıyorsunuz yani boşu boşuna. Bir dünya insan bunun için çalışacak. Yani nedir işte bu teknoloji firmaları ne bileyim uygulamalarda güncelleme yapacaklar. İşte varsayılan kısmı gece 12 ile sabah 6 arası kapalı olacak falan filan. Boş ve sonrasında sen bunu resmileştireceksin. Atıyorum işte mesela 1 Eylül'de buna geçiyoruz diyeceksin. 1 Eylül'de buna geçireceksin. Gece saat 12'de o varsayılan ayarlar değiştirilecek yine 1 Eylül'de. Yani anlatmaya çalıştığım şey yani o kadar gereksiz bir uygulamayla uğraşıyorsunuz şu an. Bakın kısıtlama mevzu ayrı onu destekliyoruz. Keşke olmasa buna ihtiyaç olmasa keşke ama maalesef bu sosyal medya platformları bu konuda herhangi bir çalışma yapmadıkları için hani gençleri çocukları koruma adına herhangi bir çalışma yapmadıkları için evet bunlar şart bunlar önemli. Ama bu o değil. Sen çoktan seçmeli bir şekilde hazırlıyorsun bunu. Onlara çoktan seçmiş olacaklar bile zaten yani. Yapay zeka sohbet botlarına da düzenleme geliyor demiş. Hükümet ayrıca 18 yaş altındaki kullanıcıların yapay zeka sohbet botlarını daha güvenli kullanabilmesi için sağlayıcıların düzenli mola hatırlatmaları gibi önlemler almasını da planladıklarını açıklamış. Bence İngiltere hükümeti bu teknoloji bakanını bir tekrar bir düşünün. Yapay zeka mesela atıyorum ChatGPT kullanıyor çocuk. Sürekli onu kullanıyor. Sonra ChatGPT'den mesaj gelecek. Diyecek ki ya beni çok fazla kullandın bir 15 dakika mola verelim mi? Ha sen de dinlenirsin. Enteresan bir hayal dünyası şu an bu.
Öte yandan hükümetin yaptığı pilot uygulamada gece sosyal medya kısıtlamasının gençlerin uyku düzenini iyileştirdiği, aile içi iletişimi artırdığı ve ebeveynler açısından uygulanmasının daha kolay olduğu sonucuna varılmış. Bak dediğimiz gibi bu genel kısıtlama konusu, evet keşke olmasa ama keşke buna mecbur kalınmasa ama bu önemli. O ayrı bir şey, onu tartışmayız bile. Ama böyle çoktan seçmeli bir hale getirdiğin zaman o tutmaz. Yani o bir çözüm değil yani.

0: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu. Dünyanın yerel radyosu.
1: Reklam.

0: akşamlarının
1: elbise, anne ferace ve abiyeler, çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Reklam.

Dinlemektesiniz Umrum Dışı Radyonuzda. Efendim, evlenenler için düğün günü en özel günlerden bir tanesidir. Pek çok masrafı vardır. Hani bunları tartışıyoruz, bazen gülüyoruz hatta. Bu kadar masrafa gerek var mı, yok mu falan diye bunları konuşuyoruz. Onlar ayrı ama hepsinin dışında düğünler özel günlerdir. Hatta en özel gündür yani o evlilikteki. Ne yapılır? Özel organizasyonlar yapılır. Herkes bütçesine göre bir şeyler yapar falan filan. Bir de bu işin video kaydı kısmı vardır. Hani fotoğrafları vardır. Bunlar da ömür boyu bir hatıra olarak saklanır. Hani gelin ve damat daha çok bu konuda hatıra olarak düşünürler. O şekilde bu videolar çekilir, düğün videoları. Erkek ve kız tarafının annelerinde ise daha çok kim ne takmış bakalım. O da çok iğrenç bunu alıyor. Bunlar güzel şeylerdir. Yani ondan sonra oturup zaman zaman bu düğün kayıtları izlenir falan filan. Böyle aa bak şu da varmış, bu da varmış falan. Hoş bir anıdır yani. Ama düşünün evleniyorsunuz, düğününüz olacak. Her şey hazır. Düğün başladı, bitti falan filan. Ondan sonra düşün.

Yaklaştırıldı. Valla hani bak, düğünlere genelde böyle muhalif bakan bir insanım ama ve kayıt defterin çifti Karabağlar ilçesinde düzenlenen düğün töreni için düğün salonu işletmesiyle video kaydı da alacak şekilde anlaşma yaptı. Düğün ardından salon işletmecilerinden görüntüleri teslim almak isteyen çifte video kaydının bulunmadığı söylendi. Yok. Ablam vallahi yok, olsa niye vermeyelim ya? Tazminat istemiyle dava açtı. Davayı karara bağlayan mahkeme, Derin çiftinin manevi zarara uğradığına hükmederek işletmenin kişi başına 100'er bin lira olmak üzere toplam 200 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Verilmediğini belirtti. Bizde var ablam, biz çekiyoruz burada ya. Bak, aslanlar gibi bak, kameraman arkadaşlarımız var burada. Bilgen yargılama sırasında düğün salonunca güvenlik kamerasından alınan sabit görüntülerin ses eklenerek düğün videosu yerine sunulmasının teklif edildiğini. Bak, onların da aklına gelmiş. Valla güvenlik kamerası tarafından kabul edilmediğini anlatarak, müvekkillerimiz çok üzgün, keşke bu tazminat olacağına düğün videolarımız olsaydı diyorlar. Hala olayın şokunu atlatamamışlar. Hala hatta müvekkillerde şöyle bir travma olduğunu biliyorum. Bir yakınlarının düğününe gittiğinde bu kamera çekmiyor mu diye kendileri kontrol etmeye ihtiyaç duyuyor. Dedik, eyvah, kamera çekiyor mu acaba? Bey, git önce sen bak. Tabii bu travma çok önemsenecek bir şey değil belki ama ne olur dostlar arkadaşlar, hani en özel gününde anlaşma da var, böyle anlaşman da var. Düğün bitiyor, sizin kayıtlar yok be. İnsan hakikaten çıldırır yani.

Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

şarkılarını. Sonrasında sevgili Gökhan Semiz'in hayata veda etmesiyle grupta dağılmıştı. Hala bu şarkılar keyif veriyor. Al aşkını sok gözüne radyonuzdaydı. Namık'ın ayı muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir. Günün bu saatinde her nereden dinliyor olursanız olun. Ve şimdi Gülnur Gökçe, Bahçe Duvarından açtım.

0: Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyal. Azat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356-214-44-60, 0546-214-60-60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
3: Reklam.

Bakın düğün konvoyu yapıp trafik geçit tünel mi fark etmez. Ben orada bu halayı çekeceğim. Pendik'te düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşüren 6 araç sürücüsüne toplam efendim 289.980 yani 290 bin lira diyelim biz ona ceza kesilmiş. Vallahi az. Araçların geçini zorlaştırdığına, trafiğin akışını kısmen engellediğine, düğün konvoyu yaptığını ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne yönelik görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçti. Ah bu sosyal medya hiç affetmiyor. Plaka bilgilerinden kimlikleri belirlenen 6 araç sürücüsü polis ekiplerince yakalandı. Bak hep onu söylüyoruz. Yani artık mesela sen trafikte bir eylem yaptın. Nedir bu makas atma olabilir işte hatalı sollama vesaire konvoy monvoy. Hani o an mesela kimse çekmiyor falan filan diyorsun ya. Yırttım diyorsun ya deme. Yarın o kağıt eline geçebilir. Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 290 bin lira idari para cezası kesilmiş. Yani 6 kişiye yani çok yüksek bir rakam değil bu. Tabii ki yine ceza cezadır. Yine bir böyle bir can yakar biraz da. Mesela böyle 6 kişiye kişi başı böyle 100 civarı falan bir olsa o konvoy sayılarının otomatik olarak düştüğünü görürüz hep beraber bizde.

0: Saat
1: 10'den İHA başlıyor. AK Parti Milletvekili Cüneyt Aldemir, 15 Temmuz'un 10. yılı anma programlarında şehit aileleri ve gazilerin devletin ve milletin en kıymetli emaneti olduğunu vurguladı. CHP Merkez Yönetim Kurulu, Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
2: Şimdi haberler.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine yönelik yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon İstanbul merkezli eş zamanlı yapıldı. TBMM Genel Kurulu 12. yargı paketini kabul ederek miras taşınmaz satışları, bilirkişilik, duruşma süreleri, elektronik satış portalı ve ceza muhakemesi gibi alanlarda kapsamlı düzenlemeler yaptı. Kömür yüklü tır İznik ilçesinde kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna çarptı. Markette alışveriş yapan Erdinç Cirit hayatını kaybetti. Sürücü ve market çalışanı yaralandı. Jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti. Satışa sunulacak.
2: Spor.
1: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in geleceği teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda yönetim tarafından belirlenecek. Anadolu kulüpleri oyuncuya yoğun ilgi gösteriyor. Beşiktaş yönetimi Muhammed Salah'ın 15-20 milyon euro maaş talebini takip ediyor. Maaş beklentisi düşerse transferde resmi adım atmayı planlıyorlar. Trabzonspor Scout Şefi Eren Mert, teknik direktör Fatih Tekke'nin istememesi üzerine istifa etti. Başkan Doğan ve Tekke arasında iletişim kopukluğu yaşandı.
2: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 17 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece. Sivas'ta bugün az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 26 derece. Yozgat'ta bugün az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 24 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık'ın Ay Muhabbet devam ediyor Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve şöyle bir astroloji dünyasına uğrayalım efendim. Parayı harcarken bile kazanıyorlar demiş. Finansal zekası en yüksek burç 3 burç. Geç. Evet, doğal olarak yokum. Çünkü kendimi biliyorum. İnsanın kendini tanıyor oluşu önemli bir şey efendim. Bak, parayı harcarken bile kazanıyorlar. Biz efendim harcarken direkt harcıyoruz. Kimmiş bunlar? Finansal zekası en yüksek 3 burç denmiş. Hangi burçlar bunlar bakalım, siz bunlardan biri misiniz? İlk sırada... Oğlak burçları var. Oğlaklar, online mısınız? Sarsılmaz bir finansal stratejist demiş. Yani oğlak burçları o zaman genel olarak zengin olması lazım. Bakalım çevremizde oğlak kimler? Yok be. Zenginlik ve kariyer denildiğinde zodyağın zirvesinde şüphesiz oğlak burcu yer alır. Satürn'ün disiplinli ve gerçekçi etkisi altında olan oğlaklar, parayı sadece harcanacak bir araç olarak değil, inşa edilecek bir güç olarak görürler demiş. İnşa edilecek bir güç. Parayı bulup bunu yapıyorlarsa güzel bir şey tabii ki. İkinci sırada boğa burçları var efendim. Maddi güvenlik ve lüksün mimarı diyor boğa burçları için. Öyle misiniz boğalar? Yönetici gezegeni Venüs olan boğa burcu hayattaki konforu ve kaliteli yaşamı sever. Başka ne gibi detaylar var? Ancak...

Ancak bu lüks düşkünlüğü onları savurgan yapmaz demiş. Bak hem lüks seviyor hem de savurgan değil. Çok enti, para çok. Aksine bu standardı korumak için muazzam bir para kazanma ve biriktirme hırsı verir demiş. Ve son burcumuza geçiyoruz. Parayı harcarken bile kazanan burçlar efendim. Şanslı olan burçlar. Son burcumuz Başak Burcu. Analitik zekanın ve hesap kitabın dehası demiş. Kovayla işte hiç anlaşamadın ya. Başak'la anlaşamadığımız nokta bu. Biz rahat. Bunlar detaylarda. Bu yönetmede adeta birer matematik profesörüdür. Merkür'ün analitik gücü onların harcamalardaki en ufak açıklarını...

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni an bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

Ertan ve İsrafil'i deneyelim radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktiniz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu namütenahi show sona erdi.
2: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Reklam. 98.9 FM, Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Radyo Sinerji'nin Ali Paşa Camii'nden yapmış olduğu canlı yayın başlıyor.
1: Aline, ashabına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak son nefesimize kadar Resul-i Ekrem Efendimiz'e olan muhabbetimizi, bağlılığımızı, Cenab-ı Hak kendisine olan kulluğumuzu son nefesimize kadar daim eylesin. Cumanız mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, esenliği hepimizin üzerine olsun inşallah. Kıymetli müminler, Cenab-ı Hak insanoğlunu saygın, mükerrem, şerefli, değerli bir varlık olarak yaratmış. Ayet-i kerimede öyle buyuruyor Cenab-ı Hak. Estaizu billah. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمْ. Biz Ademoğlunu mükerrem, saygın, değerli bir varlık olarak yarattık. Yine Tin suresinde Cenab-ı Hak لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ. Biz insanı ahsen-i takvim üzere en güzel şekilde yarattık. Tertemiz bir fıtratta yarattık. Yani bizim özümüzde, bizim mayamızda güzellik var. Bizim mayamızda salih amel var. Bizim mayamızda iman var. Cenab-ı Hak bizleri bu güzellikte, bu değerde, bu şerefte yaratırken tabi dünyayı da bir imtihan dengesi üzerine oturttu Cenab-ı Hak. Bunu muhafaza edecek miyiz? Daim edeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği bu güzellikleri, bu temizliği, bu nezaheti muhafaza mı edeceğiz? Zaim edeceğiz diye bizi imtihana gönderdi. Bu dünya hayatı imtihan dünyası. Ama bu imtihandan maksat biz zora girelim değil. مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى. Habibim, bu Kur'an'a biz sana eziyet olsun, sıkıntı olsun diye indirmedik. Kur'an bizi yüceltmek için geldi. Kur'an bizi kötülüklerden almak için geldi. Kur'an bizi Rabbimize yakın kılmak için geldi. Ve hayatın gayesi, bu imtihanın gayesi, onu da Mülk suresinde Cenab-ı Hak bize haber verir. Der ki, اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Allah ölümü ve hayatı İmtihan üzerine oturttu. Bu imtihandan maksat da sadece bir şeyler yapmak değil. En güzelini yapmak, en doğrusunu yapmak, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu bir mümin olmak için Cenab-ı Hak bu imtihanı oturttu. Diyeceksiniz ki imtihanla iyiyi ortaya koymak arasında nasıl bir bağlantı var? Değerli kardeşlerim, nasıl ki çocuk imtihan gelir diye çalışır, gayret eder, heyecanlanır, motive olur ya. Cenab-ı Hak da bizim haktan, hakikatten, doğruluktan, istikametten ayrılmayalım. Dikkatli olalım. Hayatımızı, ömrümüzü, zamanımızı zayi etmeyelim diye hayatı bu imtihan dengesi üzerine oturttu. Değerli kardeşlerim, kimi vardır ki bu dünya hayatını en güzel şekliyle değerlendirir. İyilikler yapar. Salih ameller yerine getirir. Her fırsatı Cenab-ı Hakk'ın rızasına ulaşmak için bir vesileye dönüştürür. Evladını bunun için en güzel şekliyle yetiştirir. Anne babasına bu gözle bakar. Komşusuna bu gözle bakar. Ama kimisi vardır ki bu hayatın kıymetini bilmez. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de değerli kardeşlerim böyle pişmanlıklardan bahseder Cenab-ı Hak. Gelin bugün bu cuma namazında ahirette keşke dememek için Kur'an-ı Kerim'in hangi hususlarda böyle pişmanlıklar yaşandığını, keşke diyenlerin olduğunu bize haber verdiği o ayet-i kerimeleri gelin beraberce anlamaya çalışalım. Ama şunu bilelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, hayatınızda keşkeler olmasın diyor. Keşkesi olanlar, devamlı hayatında keşke yapsaydım, keşke gitmeseydim, keşke oturmasaydım, keşke söylemeseydim diyenler, aslında hep erteleyenler, hep ihmal edenler ve sonrasında o pişmanlığı dile getirenlerdir. Buyuruyor ki Allah Resulü, kimin hayatında bolca keşke varsa fe inne lev teftahu amele şeytan, şeytana kapı aralar buyuruyor. Şeytana kapı aralamamak için ne yapmalı? Anın, vaktin, sağlığın, ömrünün kıymetini bilmeli. Mesela Mülk suresinde, Nebe suresinde hepimiz biliriz. İnkarcılar o mizanı, o hesabı, karşılaştıkları o zor durumu gördüklerinde ne diyecekler? Ya leyteni kuntu turaben. Keşke toprak olsaydım diyecek. Yani keşke toprak olsaydım demek ne demek? Saçılıp savrulan, dikkate alınmayan, hiç olsaydım diyecek. Bir anlamı olacak mı? Hiçbir anlamı olmayacak. Bir başka ayet-i kerimede ya leyteni haddemtu li hayati. Mümin için dünya hayatı geçici olandır. Baki olan ahiret alemidir. Ve biz bu geçici hayatı ahiretimizi kazanmak için değerlendirmekle mükellefiz. Ya leyteni kaddemtu li hayati. Keşke bu ebedi hayatım için, ahiretim için önceden bir şeyler gönderseydim. Dualar gönderseydim, iyilikler gönderseydim. Hani bu iman meselesi değerli kardeşlerim, bir hayırseverimiz vardı. Vefat etti. Cenab-ı Hak ona ve bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Demişti ki, infaka nasıl bakıyor? Hayır hasenata nasıl bakıyor? Nasıl bir iman, nasıl yüce bir gönüllülük? Diyordu ki, çok zengindi, hali vakti yerindeydi. Dedi ki, ben burada hiçbir şey bırakmayacağım, hepsini yanımda götüreceğim dedi. Nasıl oluyor dedik ya? Yanında bir şey gitmez ki. Benim Allah için infak ettiğim her şey benimle beraberdir. Ben geride bir şey bırakmayacağım diyor. İman bu işte. Verdiğinin, Allah yolunda infak ettiğinin, hayır hasenatının ahirette kendisini bulacağını, ya leyteni kaddemtu li hayati, o pişmanlığı yaşayanlar ne diyecekler? Keşke bu ebedi alem için önceden bir şeyler gönderseydim. Tabii bir başka pişmanlıktan daha bahseder Cenab-ı Hak. Ya leyteni lem ute kitabiye. Bir de amel defterine ele alanların yaşayacakları bir pişmanlık var. İki çeşit var. Biri amel defterini aldığında sevinecek, elhamdülillah diyecek. Ben zaten buna inanıyordum. Ben zaten buna iman etmiştim. Yapıp ettiğimin hiçbir şeyin zayi olmayacağına iman etmiştim. Elhamdülillah diyecek. Ama bir başkası da amel defterini eline aldığında bakacak ki ya leyteni lem ute kitabiye. Keşke bu kitabı elime almasaydım. Biz elimize öyle hazır bir kitap değil, kendimizin doldurduğu bir karne alacağız. Kendimizin doldurduğu, bir başkası değil, biz dolduruyoruz. Tabii değerli kardeşlerim, hayat yolculuğunda keşke dememek için kiminle beraber olduğumuz önemli. Kiminle oturduğumuz, kiminle yol yürüdüğümüz, kiminle dost olduğumuz önemli. Kur'an-ı Kerim'de bir pişmanlık da şundandır. Ya leyteni lem ettehiz fulanen halile. Keşke falanı dost edinmeseydim. Keşke keşke onunla oturup kalkmasaydım. Keşke onunla yol yürümeseydim. Diyerek pişmanlık duyduğumuz kimseler. Bu yüzden mümin seçicidir değerli kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mümini tarif ederken ne buyuruyor? Mümin bal arısı misalidir. Her çiçeğe konmaz. Bal üreteceği çiçeğe konar. Temiz olana konar. Sadece konmakla kalmaz. Oradan bal üretir. Mümin de böyle bakacak. Seçici olacak. Bizi hakka hakikate mi götürüyor bu dostluk? Bu yakınlık, bu arkadaşlık, bu yoldaşlık, bu yakınlık bizi nereye götürüyor? İyilik yaptığında çok güzel yoldasın deyip beni teşvik mi ediyor? Yanlış yaptığında yapma deyip beni mi uyarıyor? Böyle bir arkadaşlık çerçevesi çizmeliyiz. Yoksa bu da bir pişmanlık vesilesi olacak. O yüzden değerli kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi çok açık. El mer'u ala dini halili fel yanzur ahadukum men yuhalil. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Kişi kiminle arkadaşlık ettiğine, kiminle oturup kalktığına dikkat etsin buyuruyor. Kişi çevresinin ortalaması kadardır. Kiminle oturup kalkıyorsak, kiminle dertleşiyorsak, kiminle hasbihal ediyorsak, onun dünyasının adeta şekillenmiş haline dönüyoruz. Bize iyiliği tavsiye eden, gördüğümüzde içimize huzur veren, yanlışa düştüğümüzde elimizden tutan, bizi iyiliğe, doğruluğa, hakikate götürenlerle yol yürümeliyiz. Yol yürümezsek keşke falanı dost edinmeseydim diyeceğiz. Ama bu keşkenin de bir anlamı olmayacak. Bu keşkenin de bir anlamı olmayacak. Bir başka pişmanlık. Ya leytena ata'na Allah ve ata'na Resul'e. Keşke ona buna değil. Keşke nefsimize değil. Keşke şeytana değil. Allah'a ve peygamberine itaat etseydik. Allah'ın emir ve yasaklarına kulak verseydik diyecekler. Peki Allah ve peygamberi Allah ve peygambere itaat edenleri bekleyenler, bekleyen nedir? وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولِ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Onlar salihlerle beraberlerdir. Şehitlerle beraberlerdir. Sıddıklarla beraberlerdir. وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا. Bunlar ne güzel refiktirler. Bunlar ne güzel dostturlar. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, nefsine itaat eden değil, şeytana itaat eden değil, onun peşi sıra giden değil, Cenab-ı Hak ısrarla söyler bize, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Şeytanın ayak izlerini takip etmeyin der. Zaten şeytan da ahirette diyecektir ki, ben sana bunu cebren söylemedim ki diyecek. Sen geldin diyecek. Sen uydun diyecek. O yüzden Allah'a ve peygambere itaat edenlerden olmak. Allah'ın ve peygamberin haber verdiği hakikatlere kulak vermek, müminin olmazsa olmaz şiarıdır değerli kardeşlerim. Ya leyteni ittehattu ma'ar rasuli sebile. Bir başka pişmanlık. Keşke peygamberle beraber yol yürüseydim. Keşke peygamberin yolunu yol edinseydim. Bu ne demek? Peygamberin sünnetine uysaydım. Onun gibi yaşamaya, onun gibi dürüst olmaya, onun gibi doğru olmaya, onun gibi güzel ahlaklı olmaya gayret etseydim. Ama tekrar diyorum değerli kardeşlerim, tüm bu keşkelerin bizim hayatımızda bir anlamı yok. Ahirette bu keşkeyi diyenler elleri boş çıkacak. Elleri boş çıkacak. O yüzden mümin suyu nasıl israf etmiyorsa, mümin ekmeği nasıl israf etmiyorsa, mümin cebindekini nasıl israf etmiyorsa, Allah Teala'nın en büyük ikramı olan ömrünü de israf etmeyecek. Zayi etmeyecek ki, keşke diyenlerden olmayacak. Bugün üzerine düşen sorumluluğu yerine getirenler, bugün imanı ve salih ameli kuşananlar, yarın elhamdülillah diyecek, ama iman ve salih amellerden mahrum kalanlar, keşke diyecekler ki, Rabbim onlardan muhafaza eylesin. Kıymetli kardeşlerim, keşke demeyeceğimiz şeylerden bir tanesi de çocuklarımızın dini değerlerle, Kur'an sevgisiyle, peygamber sevgisiyle buluştukları bu yaz dönemidir. Bakın şu an biz bu camide cemaatsek, küçükken bizim elimizden tutup, hadi yavrum gel mahallemizin camisine gidelim, Allah'ın kitabını okuyalım, öğrenelim diyen büyüklerimizin sayesinde şu an buradayız. Yarın bu caminin cemaati olacak çocuklarımızı da küçük yaştan itibaren onları burayla tanıştırmak, Allah'ın kitabıyla buluşturmak için gayret edelim. Çünkü o çocuklarımızın gönül dünyasını, ruh dünyasını farklı dünyalara sevk etmek isteyen niceleri var. Gelin Allah'ın kitabıyla buluşturalım, yaz kurslarına gönderelim.

0: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Reklam.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin 2009'da düşen helikopterde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Akut'un kurucusu Nasuh Mahruki sanal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle halka kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan gözaltına alındı. Mahruki tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan ahbap soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Eskişehir'de yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 24 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

0: Spor.
1: Trabzonspor'un İspanya'nın Valencia kulübünden transfer ettiği milli savunma oyuncusu Cenk Özkaçar Trabzon'a geldi. Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özkaçar, bordo mavili formayla kulübün hedefleri için mücadele etmek istediğini belirterek, "Umarım burada göstereceğim performansı yeniden milli takıma taşırım," dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Gönül isterdi ki Icardi ile bir sezon daha geçirelim. Ona veda etme şansımız olursa mutlu oluruz. Böyle bir şans gelirse ona layık bir veda hazırlamak çok değerli olur. Ona doyamadık. Her şey için Icardi'ye teşekkür ediyorum," dedi. İzmir'in 112 yıllık köklü kulübü Altay'ın 11 Mayıs'ta başkan adayı çıkmaması nedeniyle yarıda kalan ve dün tamamlanan olağanüstü genel kurulunda yönetime yine kimsenin talip olmaması nedeniyle kulübe kayyum atanması gündeme geldi. Başkan adayı çıkmayınca görev tekrar mevcut başkan Sinan Kanlı ve yönetiminde kaldı.
0: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6024 lira 76 kuruş, Amerikan doları 47 lira 11 kuruş, euro 53 lira 93 kuruş, sterlin 63 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar 86 sent, bir bitcoin 64.111 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.251 puandan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güneybatısıyla kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber.
3: Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.

Haftanın son iş gününde Cuma'nın tadını çıkartmak isteyenler için hayatın ritmine başlıyoruz bu güzel Cuma gününde. Belki işte, belki evde, belki tatilde, belki yollarda, hiç fark etmez, her nerede olursanız olun. En sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Ben Rayna, mikrofon başındayım, siz de doğru yerde. Radyonuzun başındaysanız hayatın ritmi başlıyor. Güzel bir Cuma günü olsun, radyonuz açık olsun.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Şimdi son zamanlarda nelerden bahsedeceğimizi şöyle bir gözden geçiriyoruz. Bir bakalım bugün programda nelerden bahsedeceğiz. Mesela her yere geç kalanların aslında uzun yaşadığından bahsedeceğiz. Metabolizmayı hızlandıran önerilerden, gizli seyahat trendinden bahsedeceğiz. Karşınızdakini daha iyi tanıyabilmek için ne yapmak lazım? Ya da bu sıcaklarda neler yapmak yapmamak gerekiyor, bundan bahsedeceğiz. Doğru aydınlatma, önümüzdeki hafta sonu gerçekleşecek Dünya Kupası finali derken hem gündemden haberdar hem de uzak olacağız. Bugün de hayatın ritmi dopdolu. Bugün de en sevdiğiniz şarkılarla yine cuma daha keyifli, radyonuz açık olsun.

Müzik Dünyası yeni şarkı, yeni albüm haberleriyle canlı canlı yazı doyasıya yaşamamızı sağlıyor. Müzik Dünyası'nın sevilen ikililerinden ikilem de yeni single'ı Bak Dönüyor Dünya ile bir kez daha buluşuyor hayranlarıyla. Her ne kadar uzaklaşmaya çalışsanız da zihninizden silemediğiniz her anında karşınıza çıkan birini konu alıyor. Bak Dönüyor Dünya. Söz ve müziğinde Harun Çelik imzası var. Aranjesi ikilem imzası taşıyor. Yine farklı tarzlarıyla imzalarını atmış ikilem. Yeni şarkılarını paylaşmışlar. Yazın en yeni şarkı haberlerinden biri. Hatırlatmış olalım. Biz hem en yenileri dinleyelim hem de vazgeçemediğimiz hitleri konuk edelim. Hayatın ritmi devam etsin bu güzel cuma gününde. Mutlu cumalar.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Hava çok sıcak olunca spor yapamıyoruz, diyet de yapamıyoruz aslında çok sıcak olunca. Hava çok soğuk olduğunda da spor yapamıyoruz, diyet yapamıyoruz. İşte o aradaki bahar dönemini kaçırmamak gerekiyordu. Bu sene de kaçırdık o aradaki dönemi. Siz yine de ben sağlıklı besleneyim, diyet yapmayayım ama metabolizmam hızlansın diyorsanız şöyle bir bakalım, metabolizmayı hızlandıracak bazı küçük detaylar varmış. Mesela güne kahvaltıyla başlamak gece boyunca yavaşlayan metabolizmayı hızlandırıyormuş. Düzenli kahvaltı alışkanlığı aynı zamanda pek çok hastalığın da önüne geçiyormuş. Yani evet, kahvaltı günün en önemli öğünü. Uzun süre aç kalmanın vücudu enerji koruma moduna sokarak metabolizmayı yavaşlattığını söylüyorlar. Bu yüzden çok uzun süre aç kalmayın. Her öğünde, her ana öğünde mutlaka protein tüketin. Kahve tüketmeniz gerektiğini de söylüyorlar metabolizmayı hızlandırmak için. Çünkü günlük 2-3 fincan filtre kahve ya da 1-2 fincan Türk kahvesi metabolizmayı hızlandırıyormuş. Yeterli su içmenin, yeşil çay içmenin, haftada 2 en azından balık yemenin de metabolizmayı hızlandırdığını söylüyorlar. Bir de şu çok düşük kalorili şok diyetlerden kaçınmanız tavsiyesinde bulunayım. Lifli gıdalarda mutlaka bulunsun tükettiğiniz yiyecekler arasında. Mesela kirazı, ananası en güzel zamanları, mesela elma sirkesi olabilir. İşlenmiş gıdalardan uzak durabilirsiniz. Acı biber tüketebilirsiniz. Zencefilin de metabolizmayı hızlandırdığını söylüyorlar. Turpgiller mesela, karnabahar, büyüksel lahanası, turp, lahana, brokoli, onlar da metabolizmayı hızlandırıyor. Tabii kaliteli uyuyup düzenli egzersiz yapmakta. Aslında hepsini biliyoruz ama uygulamaya gelince sadece biraz üşeniyoruz galiba.

sosyal medyada dört bir yanda her şeyimizi o kadar çok açık yaşıyoruz ki biraz gizli yaşamak gerektiğini öğrenmeye başladık. Eskiler bu kadar fazla meydana dökmezlerdi her şeyini, farkında mısınız? Çok yakın akraba, eş, dost haricinde herkes her şeyi bilmezdi eskiden. Şimdi tanımadığımız insanlar bile her şeyimizi biliyor. Tabii paylaştığımız kadar. Ancak şu sıralar farkına varıyoruz. Gizli seyahat modaymış. Hele ki bir de uzaktan çalışıyorsanız, hele ki bir de işe gitmeden çalışıyorsanız gizli seyahat çok modaymış. İşverenlerin haberi olmadan deniz manzaralı bir çalışma gününe başlayabilirsiniz. Mesela kucağınızda bilgisayarınız, karşınızda deniz manzarası, püfür püfür esen rüzgarla uzaktan çalışıyorsunuz. Öğle arası, mesai saati bitimi, belki de hepsini kendiniz ayarlıyorsunuz. Hatta mesai bitiminde kendinizi kumsala doğru atabiliyorsunuz şu sıralar. Pandeminin hayatımıza kattığı en güzel şey bence uzaktan çalışmak. Aynı zamanda gizli seyahat pek trendmiş hanımlar beyler. Eğer böyle bir imkanınız varsa yazı değerlendirmeye bakın.

0: Reklam. Sosyete pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi. 99 Sinerji FM.

Şimdi karşınızdaki insanları tanıyabilmek için belki uzun yıllardır tanıyorsunuz ya da tanıdığınızı düşünüyorsunuz ya da yeni tanıştınız. Belki de aranızda ciddi bir bağ oluşacak. Olur ya, özel hayatınızda tanımak istediğiniz insanlar olabilir. Bir yazı çıktı karşıma, karşınızdakini iyi tanımınızı sağlayacak sorular diye. Bakıyorum sorulara, bu soruları sorabilir miyim gerçekten? Ya da biri bana sorsa bu soruları dalga mı geçiyorsun derim. Öyle ilginç şeyler, detaylar var ki. Mesela şimdi birini yeni tanıyorken ona uzun zamandır yapmayı hayal ettiğin ama hala yapamadığın bir şey var mı? Neden yapmadın? Gibi böyle kitap tarzında yazılmış soruları soramıyorsunuz sohbet içerisinde. Hayatının en büyük başarısı nedir? Açıklar mısın? Hayır, çoktan seçmeli seçenekler vereceksiniz. Onların içinden seçecekmiş gibi geliyor. Sanki bir sınava tabi tutmuş gibi. Yani bazı şeyleri gerçekten hayatta yaşayarak öğrenmek gerekiyor. Bazı şeyleri çok da en baştan anlayamıyoruz bazen. Görmeden, duymadan, yaşamadan anlayamıyoruz. Hatta görüyoruz, yine anlayamıyoruz. Siz yine karşınızdakini tanımak istiyorsanız kendi yöntemlerinizi kullanın ama hani böyle tavsiyeler, böyle yazılar çıkarsa karşınıza da gülümsemek için okuyabilirsiniz bence.

Sosyal medya hesaplarında doğru kişileri, doğru sayfaları takip ettiğinizde hayatınıza doğru yön de verebilirsiniz. Mesela bunaltıcı sıcaklar için herkes önerilerde bulunuyor ama bir psikanalist, bir yazardan tavsiye aldınız mı hiç? Clarissa Pinkola Estes sosyal medya hesabındaki paylaşımda bunaltıcı sıcaklar

Bacaklar için oldukça pratik önerilerde bulunmuş. Bol su için, duş alın, bol kıyafetler giyin, evcil hayvanınıza da sık sık su değiştirip koymayı unutmayın demiş. Kendinizi bol bol kontrol edin. Bir de mesela boynunuzda dondurulmuş bir fular takabilirsiniz, bir eşarp takabilirsiniz. Gözlerinize, alnınıza, boynunuza ıslak bez koyabilirsiniz. Gece yatmadan çarşaflarınızı donmuş bir torba ile serinletebilirsiniz diyorlar. Mümkünse eğer imkanınız varsa gündüz de kestirebilirsiniz. Aslında bunların hepsini biliyoruz ama şimdi farklı şekillerde tavsiyelerde bulununca insanlar aynı tavsiyeyi farklı şekilde söyleyince belki biraz daha bunu yapmalı mıyım diye düşünüyoruz. Hani söyleme tarzı gerçekten önemli ya, işte bu yüzden diyorum sosyal medya hesaplarınızda doğru sayfaları, doğru kişileri takip edin ki hayatınıza doğru yön versin.

0: Saat 14. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. AK Parti Milletvekili Cüneyt Aldemir, 15 Temmuz'un 10. yılı anma programlarında şehit aileleri ve gazilerin devletin ve milletin en kıymetli emaneti olduğunu vurguladı. CHP Merkez Yönetim Kurulu, Tokat İl ve Merkez İlçe Yönetimini görevden alırken, Kadın Kolları Başkanı Hatice Hekimoğlu, Yavuz hukuksuz kararı tanımadıklarını açıkladı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine yönelik yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon İstanbul merkezli eş zamanlı yapıldı. TBMM Genel Kurulu 12. yargı paketini kabul ederek miras taşınmaz satışları, bilirkişilik, duruşma süreleri, elektronik satış portalı ve ceza muhakemesi gibi alanlarda kapsamlı düzenlemeler yaptı. Kömür yüklü tır İznik ilçesinde kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna çarptı. Markette alışveriş yapan Erdinç Cirit hayatını kaybetti. Sürücü ve market çalışanı yaralandı. Jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti. Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Emniyette işlemleri süren 7 kişi 20 Temmuz'da adliyeye sevk edilecek. Emre Kartaloğlu usulsüzlük raporu verdi. Sermaye Piyasası Kurulu, Albayrak Hazır Beton, Masfen Enerji, Metgün Enerji ve Kardemir Çelik Sanayi'nin halka arzlarını onayladı. Halka arzlar sermaye artırımı ve ortak satışıyla yapılacak, hisseler belirlenen fiyatlardan satışa sunulacak.
0: Spor.
1: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in geleceği teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda yönetim tarafından belirlenecek. Anadolu kulüpleri oyuncuya yoğun ilgi gösteriyor. Beşiktaş yönetimi Muhammed Salah'ın 15-20 milyon euro maaş talebini takip ediyor. Maaş beklentisi düşerse transferde resmi adım atmayı planlıyorlar. Trabzonspor Scout Şefi Eren Mert, teknik direktör Fatih Tekke'nin istememesi üzerine istifa etti. Başkan Doğan ve Tekke arasında iletişim kopukluğu yaşandı.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 17 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece. Sivas'ta bugün az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 26 derece. Yozgat'ta bugün az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 24 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Reklam.

0: da sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam. Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

Hadi şimdiki yaz havası geç kararıyor, erken aydınlanıyor, gün ışığından fazlaca faydalanıyoruz ama kış havasında daha fazla karanlık zamana maruz kaldığımız için aydınlatmayı doğru seçmek gerekiyor. Özellikle seçtiğiniz avizenin gösterişli olmasından ziyade güzel aydınlatması, doğru aydınlatması gerekiyor. Her ne kadar evin güzelliğine güzellik katmak için seçsek de avizeyi, doğru aydınlatma güzelliğinden daha önemli. Buradan şunu anlıyoruz, şöyle bir çıkarım yapabiliriz. Dış görünüş değil aslında, daha ziyade iç güzelliği, faydası önemli insana avizenin. Her zaman olduğu gibi mevzu sadece avize değil.

0: Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
1: Bu programda müziğin ritmi var.
2: Bu programda
1: eğlencenin ritmi var.
2: Bu programda hayatın ritmi var.
1: Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Bazen çok fazla şey düşünüyoruz. Overthink diyorlar ya, oturup böyle saatlerce düşünüyoruz. Peki bir şeyleri düşünürken gecede 8 saat uyumamız gerektiği fikrinin nereden çıktığını hiç düşündünüz mü? Ben size söyleyeyim eğer merak edenler varsa. 1938 yılında bir yatak markası tarafından ortaya atılmış aslında. Ve biz bu iddiaya bugüne kadar inandık. Hadi yalan demeyelim de. Çünkü 8-9 saat uyumadan ben kendime gelemiyorum mesela. Aslında 8 saat uykuya ihtiyacınız yok diyor yapılan araştırmalar. 200 bin yıl boyunca kesintisiz 8 saat uyumamış insanlar mesela. 1938'de bir yatak şirketi tarafından icat edilmiş. Bu kampanyadan önce ortalama insan 2 vardiya halinde uyuyormuş. 2 fazla uyku diyorlarmış o zaman. İlk 4 saat uyuyup 2 saat uyanık kalıp sonra 4 saat gene uyuyorlarmış. Yani işte gene sonuçta 8 saat uyuyorlarmış. Ama 8 saat kesintisiz uyumuyorlarmış. Arada uyanıp bir şeyler yapıp yani işlerini halledip sonra tekrardan uykuya dalabiliyorlarmış. Daha sonra işte gelişen hayat koşulları sayesinde insanların sabit çalışma saatlerine sahip olması sebebiyle de sabit uyku saatleri oluşmaya başlamış. Yani aslında 8 saat bilfiil uyumamıza gerek yokmuş. Vücudunuz da böyle diyorsa. Siz onu dinleyin en güzeli, çünkü zorla olmuyor uyku ne de olsa. Peki bu saatlerde uyanabilmek için siz yine uykunuzdan feragat etmeyin. Her ne kadar 8 saat uyku bir yatak şirketi tarafından ortaya atılsa da iyi geliyor bize bence.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
4: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

Önümüzdeki hafta sonu Dünya Kupası finali düzenlenecek. Fransa'yı deviren İspanya ile İngiltere'yi mağlup eden Arjantin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda kozlarını paylaşacaklar. Bakalım İspanya mı Arjantin mi Dünya Kupası'nın sahip olacak? 19 Temmuz Pazar günü, önümüzdeki pazar günü Türkiye saatiyle 22'de New Jersey'deki MetLife Stadyumunda oynanacak dev final futbol tarihine geçecek hiç şüphesiz. Biz biraz erken ayrılmış olsak da maçları, karşılaşmaları takip etmeye devam ediyoruz. Bir de bu sene ilk kez Dünya Kupası'nda devre arası düzenlenecek. Örnekleri var tabii ki dünyada. Fakat Dünya Kupası devre arası oldukça farklı olacak gibi gözüküyor. Normalde geçtiğimiz yıl düzenlenen kulüpler Dünya Kupası'nda o 15 dakikalık devre arası 25 dakikaya kadar uzamış. Oyunun kurallarına göre devre arası 15 dakikayı geçmemesi gerekiyor ama şöyle bir katılacak sanatçılara baktığımda planlanan süreyi aşacakmış gibi gözüküyor. Finalde planlanan gösteri ve konser planlamasında, çünkü dünya ünlü starlar var. Madonna var, Justin Bieber var, Shakira var. Pek çok ünlü isim sahne alacak. New Jersey'deki finalin devre arasında peş peşe sahneye çıkacaklar. Yani hem harika bir futbol karşılaşması hem de harika bir gösteri, harika bir konser izleyeceğiz. 3 saati de aşabilir. Zira şöyle diyorlar, normalde biliyorsunuz 3'er dakikalık su molalarıyla devre uzatma dakikalarıyla normalden uzun sürecek. Devre arası da hesabı katıldığında en az 2 saati bulacak. 15 dakikalık 2 uzatma devresi ve penaltılara gidilmesi durumunda da 3 saatlik sürenin aşılabileceğini söylüyorlar. Oldukça heyecanlı bir Dünya Kupası finali bu hafta sonu bizi bekliyor. Bakalım iyi olan kazansın diyelim biz her zaman olduğu gibi.

Bazı insanlar geç kalmayı alışkanlık haline getirmiştir. Yani bir arkadaş toplantısında hep geç kalan bir arkadaşınız varsa ona güzel bir haberim var. Sosyal medyada viral olan bir iddia var. Sürekli bir yerlere geç kalan kadınların daha uzun ve daha sağlıklı yaşadığını söylüyorlar. Sürekli geç kalan kadınlar daha az stresli, daha rahat, daha iyimser oldukları için daha uzun yaşayabiliyorlarmış. Tabii çalışmalar sadece geç kalmanın bir kıstası olduğunu söylemiyorlar. Ancak bu gerçek araştırmada stres seviyesi düşük, olumlu duygulara sahip, hayata dair daha iyimser bakan kadınların daha uzun vadede daha sağlıklı yaşadığını söylüyorlar. Yani tek başına geç kalmak daha uzun yaşamanın sırrı değil, daha ziyade stresten uzak kalmak, panik yapmamak, rahat davranmak, az stresli olmak, iyimser olmak hayat kalitesini yükseltiyor. Sağlıklı oluyorsunuz ve daha uzun yaşıyorsunuz. O halde güne geç kalsanız da, gideceğiniz yere geç kalsanız da, çok da kendinizi yormayıp rahat davranıyorsanız bu hayat size güzel. Bence bizim sizden öğreneceğimiz çok şey var.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Radyo Sinerji.

Koskoca bir haftayı da tamamladık sayılır. Bugün de işleri toparladık mı? Cuma'yı hafta sonuna ekleyebiliriz. Gününüz güzel olsun. Gününüz keyifle devam etsin. Radyonuz açık olsun. İşlerinizi toparlayın. Cuma'yı da hafta sonuna ekleyin. Biz pazartesi yine görüşeceğiz. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Sağlıklı, mutlu, sevdiklerinizle bir arada olduğunuz güzel bir hafta sonu olsun. Pazartesi yine güzel haberlerle. Hayatın ritmini birlikte yakalayalım. Hoşçakalın.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak'la üreticilerden tarım sigortası yaptırmalarını isteyerek iklimin ne getireceğini bugünden yarına bilmek mümkün değil ama hazır olmamız gerekir. Üretimin sürdürülmesi ve gerçekleştirilmesi için görevli sorumlu bakanlığımızın karşılaşılan her türlü olaydaki yönlendirmelerine mutlaka riayet edelim dedi. İstanbul merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında bahis hareketleri tespit edilen futbol kulüplerinde görevli 19 yönetici hakkında gözaltı kararı verildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada firari olarak aranan Alper Çelik gözaltına alındı. Çelik emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyaretinin ardından yaptığı değerlendirmede Türkiye olarak tarafları yeniden müzakere masasında buluşturacak ve kalıcı barışa katkı sağlayacak her türlü girişime destek vermeye hazırız dedi. İran Silahlı Kuvvetleri ABD'nin son dönemdeki saldırılarına misilleme olarak Suriye, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'daki Amerikan üsleriyle tesislerini vurduğunu bildirdi.
2: Spor.
1: Trabzonspor'un İspanya'nın Valencia kulübünden transfer ettiği milli savunma oyuncusu Cenk Özkaçar Trabzon'a geldi. Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özkaçar, bordo mavili formayla kulübün hedefleri için mücadele etmek istediğini belirterek, "Umarım burada göstereceğim performansı yeniden milli takıma taşırım." dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Gönül isterdi ki Icardi ile bir sezon daha geçirelim. Ona veda etme şansımız olursa mutlu oluruz. Böyle bir şans gelirse ona layık bir veda hazırlamak çok değerli olur. Ona doyamadık. Her şey için Icardi'ye teşekkür ediyorum." dedi. İzmir'in 112 yıllık köklü kulübü Altay'ın 11 Mayıs'ta başkan adayı çıkmaması nedeniyle yarıda kalan ve dün tamamlanan olağanüstü genel kurulunda yönetime yine kimsenin talip olmaması nedeniyle kulübe kayyum atanması gündeme geldi. Başkan adayı çıkmayınca görev tekrar mevcut başkan Sinan Kanlı ve yönetiminde kaldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6024 lira 76 kuruş, Amerikan doları 47 lira 11 kuruş, euro 53 lira 93 kuruş, sterlin 63 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar 86 sent, bir bitcoin 64.111 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.251 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir

0: Değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
1: Haber 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Kesintisiz Türkçe müzik.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
4: Maksimum müzik. Radyo Sinerji.
5: Pop 20 ilk 5.
6: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Sefo, Yine Seni Severdim.
4: 5 numara.
7: Yaralarımı sardım da.
6: 4 numarada Edis, Yalancı Şahidim.
4: 4 numara.
6: Tantaşçı Gidişat, haftanın 3 numarası.
4: 3 numara.
8: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
6: Sezen Aksu, Aşk Dansı, 2 numarada.
4: 2 numara.
9: Umurumda mı dünya batsa da yarın sevgi.
6: Ve geldik zirveye. Hande Ünsal, Halim, haftanın 1 numarası.
4: 1 numara.
6: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
10: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
4: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
4: Sinerji.

0: Saat 16. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Eski Devlet Bakanı Metin Gürdere, İslidemlik buluşmalarında siyasi yolculuğunu, milletvekilliği ve bakanlık dönemlerini samimi anlatımla paylaştı, anılarını aktardı. Hadi Çelik, bacağına kene yapışmasına rağmen arkadaşının yüzük takma merasimine katıldı. Merasim sonrası hastaneye giderek kene sağlık ekiplerince çıkarıldı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: CHP'nin 38. kurultayına ilişkin mutlak butlan davası 56 gün sonra Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne ulaştı. Özgür Özel kararın 20 Temmuz'a kadar çıkmaması halinde seçimlere katılamayacaklarını belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, profesyonel liglerde görev yapan bazı futbol kulübü yöneticilerine yönelik yasa dışı bahis operasyonu düzenleyerek 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Meclis, 12. yargı paketini kabul ederek İBAN mağdurları için cezaları yarı oranında indirdi. Ayrıca hakim ve savcıların eğitim süreçleri düzenlendi, genetik inceleme sonuçları gizliliği sağlandı ve hükmün açıklanması koşulları yenilendi. Merhum Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Ankara'daki cenazeye CHP liderleri Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel katıldı. İkili soğuk tokalaşmalarla dikkat çekti. Adana polis ekipleri motosiklet denetiminde 208 sürücüyü kontrol ederek 43 kişiye 730 bin lira ceza kesti. Ehliyetsiz ve yetersiz sürücüler ile kasksız yolculara yaptırım uygulandı, çeşitli savunmalar dinlendi.
0: Spor.
1: Manisa FK, geçen sezon kiralık olan Alenis Vargas'ı satın alma opsiyonuyla bir yıl daha kiralayarak kadrosuna kattı ve başarılar diledi. Fenerbahçe erkek basketbol takımı, Barcelona'dan deneyimli forvet Will Clyburn'la bir yıllık sözleşme imzaladı. Clyburn, Euroleague şampiyonu ve MVP ödüllü başarılı bir oyuncu. Meksika Futbol Ligi takımı Atlas, teknik direktörlüğe Hernan Crespo'yu getirdi. Crespo, 1 Ağustos'ta Monterrey karşısında ilk maçına çıkacak ve kazanma odaklı takımlar kuracak.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 17 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava parçalı güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 27 dereceyi bulacak. Sivas'ta yarın hava açık ve en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Yozgat'ta yarın hava açık olacak. En yüksek sıcaklıksa 26 dereceye çıkacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
2: Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji. Bu gece

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disleksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Hedef şaşırtın.

0: her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
3: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 17.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bazı komisyonların tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışmasını içeren kararlar resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını sona erdirmek için yoğun çalışma yürüttüklerini belirterek, "Hedefimiz Türkiye'yi mutlak suretle enerjide bağımsızlığa kavuşturmaktır," dedi. İstanbul merkezli 8 ilde Fethullahçı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 16'sı tutuklandı. 7 Emin otoparklarındaki otomobiller üzerinden 3 farklı yöntemle yaklaşık 1,5 milyar liralık vurgun yapan 32 şüpheli yakalandı. Galatasaray Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden gazeteci ve televizyon programcısı Aziz Üstel hayatını kaybetti. Spor. Trabzonspor'un İspanya'nın Valencia kulübünden transfer ettiği milli savunma oyuncusu Cenk Özkaçar Trabzon'a geldi. Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özkaçar, bordo mavili formayla kulübün hedefleri için mücadele etmek istediğini belirterek, "Umarım burada göstereceğim performansı yeniden milli takıma taşırım," dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Gönül isterdi ki Icardi ile bir sezon daha geçirelim. Ona veda etme şansımız olursa mutlu oluruz. Böyle bir şans gelirse ona layık bir veda hazırlamak çok değerli olur. Ona doyamadık. Her şey için Icardi'ye teşekkür ediyorum," dedi. İzmir'in 112 yıllık köklü kulübü Altay'ın 11 Mayıs'ta başkan adayı çıkmaması nedeniyle yarıda kalan ve dün tamamlanan olağanüstü genel kurulunda yönetime yine kimsenin talip olmaması nedeniyle kulübe kayyum atanması gündeme geldi. Başkan adayı çıkmayınca görev tekrar mevcut başkan Sinan Kanlı ve yönetiminde kaldı.

0: Serbest piyasada gram altın 6024 lira 76 kuruş, Amerikan doları 47 lira 11 kuruş, euro 53 lira 93 kuruş, sterlin 63 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar 86 sent, bir bitcoin 64.111 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.251 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Sosyete pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Reklam. Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, beyti kebap, vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri, en taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Sosyete pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: Genelkurmay çatı davasında 139 sanık yeniden yargılandı. Mahkeme anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve kasten öldürme suçlarından ağır hapis cezaları verdi. Bazı sanıklar tutuklandı. Yargıtay bozma kararları sonrası süreç devam ediyor. Sunucu, iş insanı ve Galatasaray eski yöneticisi Aziz Üstel, 80 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Üstel, televizyonculuk ve medya dünyasının önemli figürlerindendi. Murat Nehri'ne düşerek kaybolan 15 yaşındaki Berat Karakaya'nın cansız bedeni, arama çalışmalarını yürüten ekipler ve yakınlarının katılımıyla bulundu. Cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı, soruşturma sürüyor. Şanlıurfa'da 27 yaşındaki Eda Nur Yaman, özel hastanede sezaryen doğum sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti. Ameliyatı yapan doktor tutuklandı, itiraz sonrası serbest bırakıldı. Soruşturma ve otopsi devam ediyor. Tekirdağ açıklarında karaya oturan Regalo isimli yük gemisini Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü koordinasyonunda kurtarma çalışmaları 4 gündür devam ediyor. Yük gemisi 27.500 ton çeltik taşıyor, can kaybı ve çevre kirliliği yok. Fenerbahçe, Vedat Muriki, Nathan Ake ve Mason Greenwood'u transfer ederek şampiyonluk hedefliyor. Taraftar desteği ve yönetim liderliğiyle güçlü bir kadro oluşturdu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Süper Lig maçlarında devre arasının 30 dakikaya çıkarılacağı iddialarını yalanlayarak böyle bir düşünceleri olmadığını açıkladı. Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Kenan Yıldız'ın takıma yeniden katılmaya yakın olduğunu, dinlenmenin ona iyi geldiğini söyledi. Zeki Çelik'i güvenilir buldu. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 17 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta yarın hava parçalı güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 27 dereceyi bulacak. Sivas'ta yarın hava açık ve en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Yozgat'ta yarın hava açık olacak. En yüksek sıcaklıksa 26 dereceye çıkacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam. Şimdi geçmiş.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: Ben balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Reklam. En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356

0: Baş bir tanem.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.
3: Reklam.
4: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
5: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
6: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Reklam.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih

0: Sömürücü Kursu. Çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Reklam.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212-5656
1: 0543 746 3754
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: kalmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Sosyete pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
4: 212 56 56 0543 746 37 54.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, güzel ve keyifli bir günden sesleniyoruz. Hepiniz Şarkılar Bizi Söyler programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: de buluşuruz.
1: Geçmişten günümüze sanat müziği eserlerimizin en özel çalışmalarını siz sevgili dostlarımızla paylaşıyoruz ve güzel bir müzik demetiyle karşınızda oluyoruz efendim. Coşkun Demir yorumundan güzel bir eserdi. Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı dedi sanatçımız ve şimdilerde Ayfer Er'i ağırlıyoruz program birlikteliğimiz içerisinde.

Sevgili dostlarımız, her programımızda mutlaka bir Muazzez Ersoy eseri paylaşıyoruz. Çünkü bir jenerasyona sanat müziğini sevdiren isimlerden bir tanesiydi Muazzez Ersoy. Onun sesinden çok güzel bir eser paylaştık ve yine güçlü seslerimizden bir tanesiyle devam ediyoruz. Ebru Gündeş çok güzel sanat müziği eserleri paylaşacak. Şimdi siz sevgili dostlarımız için...

0: Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Lekno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam.

Sevgili dostlarımız, havalar nasıl olursa olsun sizin havalarınız, ruh haliniz, kalbiniz her daim radyomuz ile, programımız ile sımsıcak, mutlu ve huzurlu olsun. Bu mutluluğu, bu huzuru sizlere katmak adına Şarkılar Bizi Söyler programında sanat müziğimizin en güzel eserleriyle devam ediyoruz. Faruk Tınaz seslendiriyor şimdilerde.

Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler. Şarkılar bizi söyler. Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

Şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda birlikteliğimiz seçmiş olduğumuz keyifli sanat müziği eserleriyle devam ediyor. Son olarak Funda Arar'ı ağırladık program içerisinde. Şimdi de inleyen nameler diyelim dilerseniz.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi

0: Bankası karşısı Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Reklam.

Ve Şarkılar Bizi Söyler programında bugün de sizlerle sanat müziğimizin en güzel eserlerini buluşturma gayretindeydik. Bir sonraki programda yine en özel şarkılarla karşınızda olacağız. O vakte kadar kendinize iyi bakın, esen kalın, hoşça kalın. Bizlerden ayrılmayın.

0: Bizi Söyler'de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler sona erdi.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Şarkılardan, fal tutanlardan mısın? O halde bu şarkı senin için.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
4: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

Yaradan her acayipsin. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım.

0: neler acayip.
1: Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım.
0: Ah yanar döner acayip.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

şimdi dargınım. Acıyım, acıdan öteyim belki.